0: Ondan da ilk hor şavukat attırdı.
1: Şavaş. Şere. Mal paran yanı ver.
2: Çok umdurlar.
3: Ay cabra! El at kor! Çöğe cabra!
4: Meri bodita dekli pagıl hocaygi. O meri singinin de karı içi tesi ki o da dine varım.